O canım, o ne bir bankof çiçeği. Cizba cizma, cizba cizma, cizba cizidi. Eki tebe. Şu mi bu, ne nasıl iş, şu seni yaviş. O ne patoka. Cizba cizma, cizba cizma, cizba cizidi. Stipu me majke. Şu mi bu, ne nasıl iş. Jel to nemaš boba? Şu seni yaviş.